Tutuyor. İSKİ'de de veriliyor. Belediye ihalelerinde yandaş şirketler.